0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan

0: İstanbul başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.00. Radyo X'te İstanbul programında yine birlikteyiz. Bugün stüdyoda 3 kişiyiz. Merhaba arkadaşlar.
1: Merhabalar.
2: Selamlar.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz, siz?
0: Ben de iyiyim. Ya yine sıcak değil mi ya? Ne güzel. Geçen hafta şikayet ettik.
1: Son sıcak. Sonra, ondan sonra 15 gün geliyor.
0: Serinledi ve bugün tekrar.
1: Sonra 15 gün yine sıcak.
0: Of ya, neyse tamam. Kötü hiç almayalım.
1: Soğuk. 15 gün soğuk, pardon. 15 gün yağmur.
0: 15 gün soğuk mu?
1: Aynen. Aa, 15 güzel. Gün yağmur. Güzel. 23, 25, 26.
0: Teşekkürler.
1: Ne demek efendim?
0: Arkadaşlar, bugün stüdyoda 3 kişiyiz ama çok fazla kalmayacağız. Size güzel bir liste hazırladık. O listeyi çaldıktan sonra sizlere veda edeceğiz. Berk?
2: Evet.
0: Geldin. Bir an içtin.
2: Listeyi de destekliyorum. Başarılı buluyorum.
0: Haftaya görüşürüz.
1: Görüşmek şimdiden kapat.
0: Üzere. Kapatıyor muyuz?
1: Yani kapatmıyoruz tabii ki, şarkılarımızı dinleyin.
0: Şey var, haber var. Bu hafta sonu Kunsthage Basel var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Yarın başlıyor, pazar gününe kadar. Basel'in ve Baselland'ın dört bir yanında tekrar Art Basel gibi sanata, tasarıma
1: doyacaksınız.
0: Ve ama bu sefer kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından en azından.
1: Ücretsiz olarak bütün galeriler sizlere kapılarını açıyor. Gidin, nerede hangi sergi var, hangi müzede ne var, hangi galeride hangi işler var, görüverirsiniz.
0: kunsthagebasel.ch adresinden detaylara ulaşabilirsiniz. O zaman şarkıyla
1: başlayalım.
0: İlk şarkımız Selda Bağcan'dan geliyor. Yaz Gazeteci Yaz, ardından ise Sezen Aksu'dan Şahane Bir Şey Yaşamak ve İstanbul devam ediyor.